0: Kuldeğunda tamas, vizgayı marjus imas tumaniyor.
1: Kuluyor.
2: Kuli idam kandes, am nefşine gamat yedim.
3: Or şabat, ot şabat stap aras kevs.
0: Okros, haraya sagi şevem. Kem sakutas, robom şevmere.
3: Sağamu sepse.
4: Mere as verçit, as mematlevi. Çey mogonili sistema komarar. Berzene bam o igonis.
5: Sağ, yet sağ, boşar. Dayşene sağ.
3: İnomani, çöne burze.
6: Amin öde atzu enefş.
7: Musika, romelic gulsesmis. Radio, çöne buri.

0: Ne Boris geldi?
1: İşte bratu ligoci temli.
2: Çimen çimen basın dara başa sışı.
3: Kulde unda tabaş. Vizgay mercio simes tumanıyor.
4: Kuluyor.
5: Kuli idam kandes. Am nefşine gamaç edin.
0: Or şabat, ot şabat stap aras gevs.
6: Okros, saraya sagi şeven. Çem sakutas robo şerbiyane.
0: Sağamu sepse.
1: Mere asmer çit, asmer matlevi. Çey mogodili sistema komarari. Berzene ba moigone. Sağ,
7: hep sağ. Boşar. Dayşene sağ.
0: İnomani, çöne burze.
8: Aminde da çöneşi.
9: Mogenat ra kartuli. Çarte, çuenebure.